This is 2000 Community Radio in Sydney, Australia. Burası Türkiye'nin sesi radyosu. Her salı, çarşamba, perşembe, cuma 98.05 FM, cumartesi, pazar pazartesi 985 dijital platform üzerinden yayın yapmaktadır. Avustralya Türkiye'nin sesi radyosu, Kıbrıs Türk diasporası.

İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Neşe Sözen'le sizinle bugün programına hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu 98.5 FM Kıbrıs Türk Diyasporası programı ile evlerinize bugün misafir oluyoruz. Ve özellikle bugün çok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok özel bir konuğumuz var. Onunla kendisiyle Kıbrıs saati 11.15, Avustralya Sydney saati 6.15'te canlı yayınla kendisine bağlanacağız. Ve çok heyecanlıyız. Fakat isterseniz bu ilkbahar, şimdi Sydney'de çok güzel bir ilkbahar akşamüstü. Çok güzel bir Kıbrıs türküsüyle programımıza başlayalım.

Evet, Feslihan şarkısı çok tipik bir Kıbrıs türkümüzdür. Kıbrıs'taki feslihanları genelde sulu muhallebinin üzerine konulur ve çok güzel bir aroması, çok güzel bir kokusu vardır. Evet, ey uzaklardan özlediğim güzel memleketim, okyanuslar ötesinden buram buram kekik kokan güzel yurdum. Seni bir Kıbrıslı Türk olarak her zaman Kıbrıslı Türk bir adalıdır. Her zaman Kıbrıslı Türk'ün kalbinde hep o dağlar, ada, zümrüt yeşili, Kıbrıs ve bütün medeniyetlerin gelip geçtiği İpek Yolu'nun altın adası ve tüm medeniyetlerin gelip geçtiği ve bildiği aşkın, sevginin, savaşın olduğu, yani Kıbrıs küçük bir ada Doğu Akdeniz'i ama her duyguyu yaşamış, her savaşa, her travmayı görmüş ve bugün Kıbrıs'ta yaşayan insanlar, evet bunları belki farkında değiller ama çok görmüş, geçirmiş Kıbrıs Türk'ü. Tabii ki tarihçemize de bakacak olursak, bizim aidiyatımız her zaman büyük medeniyetler tarafından silinmeye çalışılmış. Ama silememişler. Çünkü biz kök travmayı görmüş ve bugün Kıbrıs'ta yaşayan insanlar, evet bunları belki farkında değiller ama çok görmüş, geçirmiş Kıbrıs Türk'ü. Tabii ki tarihçemize de bakacak olursak, bizim aidiyatımız her zaman

Kıbrıs'a sahip çıkmak istediğimizi bilmek ve ona sahip çıkabilmek. Kıbrıs'a sahip çıkabilmek sadece orada yaşamakla olmuyor. Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türkleri kendi ülkelerine de sahip çıkabilirler. Bizim burada bugün kilometrelerce uzaktan tabii ki Kuzey Kıbrıs'a bağlanıp kendi kardeşlerimizle, kendi vatandaşlarımızla altın köprüler kurarak onlara ulaşabilmek bir nevi kendi toprağımıza, kendi insanımıza sahip çıkmak demektir. Evet, bugünkü konuğumuz Sayın İslam Günca Altuğra. Evet, çok özel bir kadın girişimcimiz. Kendisi aslında doktor ve biraz sonra kendisini canlı yayına alacağız ve kendi ağzından kendi tarihçesini, kendi başarılarını, kendi hislerini ve bir Kıbrıslı Türk ada kadını olup başarılarını, başarısızlıklarını, hislerini onun kendi ağzından dinleyeceğiz. Evet, buraya gelmeden önce isterseniz yine çok güzel bir tabii ki Magosa Limanı şarkımız vardır. Onu da dinleyelim. Sonra da Sayın İslam Hanım'la canlı yayına geçeceğiz.

0: Evet.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası Türkiye'nin Sesi Radyosu 98.5 Kıbrıs Türk Diyasporası programından Neşe Sözen'le sizinle bugün programındasınız. Ve şu anda canlı yayınla Sydney'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlanıyoruz ve çok heyecanlıyız. Sayın İzlem Güncay Altuğra Hanım'la görüşüyoruz. Evet, programımıza hoş geldiniz İzlem Hanım.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Tek tek herkese en kalbi sevgi ve selamlarımı gönderiyorum sizin aracılığınızla.
0: Tabii ki buradaki bütün Sydney'den ve Melbourne'dan tüm dinleyicilerimiz tabii ki heyecanla sizleri dinliyorlar. Arada tabii ki sorularını da yöneltecekler. Ben de aynı şekilde sizlere yönelteceğim sorularımı. Evet. Evet, biraz kendinizi bize tanıtır mısınız İzlem Hanım? Tabii ki benim okuduğum kadarıyla, duyduğum kadarıyla çok başarılı girişimci, hem akademisyen hem de tabii ki bir politikacısınız. Peki bu isterseniz önce tabii ki sizi bir dinleyelim. Nerede, ne zaman doğdunuz? Eğitiminizi nerede gördünüz? Ve ondan sonra ilerleyelim isterseniz.
2: Savaştan sonra 74 yılında artık kuzeye geçmek durumunda kaldık ve Girne ilçesine ailemle birlikte yerleştik. İlk orta öğrenimimi tamamladıktan sonra Türkiye'de üniversite eğitimime devam ettim. Hacettepe Üniversitesi mezunuyum ben. Biyolog unvanıyla üniversiteden mezun oldum. 11 yıl aralıksız devlet hastanelerinin laboratuvarlarında biyolog olarak çalıştım. Halen mesleğime devam ediyorum. Şu anda kendi laboratuvarımı çalıştırıyorum aynı zamanda. Çünkü bu benim mesleğim ve esas olan ekmeğim burası. Mesleğimi de çok severek yapıyorum. Eşim diş hekimi, iki tane kızım var. Kızlarımın biri de diş hekimi, diğeri güzellik uzmanı. Onlar da kendi özel çalışma alanlarında mesleklerini icra ediyorlar. Tabii bizim evimizde siyaset hiçbir zaman eksik değildi. Her zaman canlıydı babamdan dolayı. Babam yıllarca aktif siyasette milletvekili, bakan ve belediye başkanı olarak çalıştı. Aynı zamanda bir Erenköy mücahididir benim babam. Onun da mesleği öğretmen, coğrafya öğretmeni. Pek çok öğrencisi var. Gerek Limassol'da eğitim verirken 19 Mayıs Lisesi'nde, gerekse çok kısa da olsa Girne'de Anafartalar Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olarak çalıştı ve pek çok öğrencisini yetiştirdi. Ardından aktif siyasete katıldığı için bizim evimizde aktif siyaset hep canlıydı. Ben de artık 2008 yılına geldiğimizde aktif siyasete katıldım. Kadın kollarında görev aldım. Köylerde ciddi çalışmalarımız oldu. Ardından milletvekilliği seçimi yaklaştığı zaman bana siyasete bu kadar sıcaksın, bu kadar aktif çalışıyorsun, o zaman aday olmalısın diye bir öneriyle, teklifle gelindiğinde ben de yine ailemle bunu konuştum, kararlaştırdık ve 2013 yılında ilk defa halkın desteğiyle milletvekili olarak seçildim. Halen milletvekiliyim. Ardından iki seçime daha girdik. 2022 ve 2018 ve 2022 yıllarında tekrardan üçüncü defa halkın takdiriyle milletvekili seçildim. Tabii bu arada Girne ilçe başkanlığı görevini yürüttüm, komite başkanlıkları görevini yürüttüm, mecliste meclisin idare amirliği görevini yürüttüm, 15 ay Sağlık Bakanlığı görevini yürüttüm ve halen daha milletvekili olarak görevime devam ediyorum. Önümüzde yeni bir seçim olacak, kısmetse Aralık ayı gibi düşünülüyor, her ne kadar şu anda net tarih belli olmasa da. Aralık veya en geç Ocak ayında tekrar milletvekilliği seçimi olacak. İnşallah tekrar aday olacağım ve köylerdeki çalışmalarıma ben şu anda devam ediyorum.
0: Ne kadar güzel, ne kadar onur verici bir şey. Peki 2013 yılında siyasete adım attığınızda ilk defa Girne milletvekili seçilmişsiniz ve ilk kadın ilçe başkanı olmuşsunuz. Peki orada ilk kadın ilçe başkanı olmanın verdiği bir zorluklar oldu mu? Veyahut da karşınızda her ne kadar da olsa biz tabii ki progresif medeni bir yani Kıbrıs Türk'ü daha değişik ama orada bir kadın olarak bir dışlandığınızı hissettiniz mi?
2: Yok, dışlandığımı hiçbir zaman hissetmedim. Fakat siyasette kadın olarak yer almak oldukça zahmetlidir. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bizim ülkemizde siyaseti daha çok erkekler yapar tarzında bir inanış vardır. Erkekler sürekli bir meyhane kültürüne sahiptirler. Siyasetin döndüğü masalar meyhane masalarıdır, kulüplerdeki masalardır. Yani gece dışarıda erkek buluşmalarıyla siyaset üretildiği şeklinde bir profil vardır bizim ülkemizde. Tabii bizim aile yapısına vermiş olduğumuz önem tartışılmaz. Biz evde ailemizle, eşimizle, çocuklarımızla gece olduğu zaman toplanmayı ve birlikte zaman geçirmeyi, o aile bütünlüğünü korumayı öğrenerek yetişen insanlarız. Dolayısıyla siyaset kadın işi değilmiş gibi lanse ediliyor. Ama siyaset aynı zamanda tabii ki de kadın işidir. Çünkü toplumun yarısını oluşturan kadınlardır. Diğer yarısını oluşturan erkeklerdir. Ve kadına yönelik hizmetleri en iyi, en doğru kadınlar anlar ve o şekilde hayata geçirir. Ben nasıl yapıyorum? Ben tabii ki akşam olduğu zaman yine evimdeyim. Meyhane veya kulüp veya gece toplantılarında bulunmuyorum. Özellikle sosyal bir aktivite olursa, bir organizasyon olursa tabii ki yeri geldiğinde gidiyorum. Ama gece siyaset yapılır zihniyetinden ben tamamen uzaktayım. Gündüz çalışıyorum ben. Gündüzleri ev ziyaretleri yapıyorum. Hanımlarımızla birlikte toplanıyoruz, kahve içiyoruz, çay içiyoruz, kek pişirip yiyoruz ve o arada sıkıntılar, talepler, öneriler varsa onları dinliyorum ve mecliste onlarla ilgili çalışmaları yürütüyorum. Ama kadın işi değildir siyaset cümlesini de sıklıkla ilk zamanlarda çok duydum. Ama günümüzde artık bu söylem iyice zayıflanmıştır. Dışlanmadım ama siyaset kadın işi değildir. Otur oturduğun yerde cümlesini çok duydum ama pes etmedim. Çünkü siyaset evet aynı zamanda kadın işidir de.
0: Tabii ki siyaset aslında toplumun içine girebilip onların sorunlarını öğrenip, analize edip, onları bir üst düzeye taşıyıp, yani polislerde veyahut da yapılan şeylerde değişiklikler yapmak. Aslında yani icra budur. Siz bunu yapıyorsunuz. Peki bu görevinizi yaparken esas Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde savaş sonrası, savaş öncesi demeyeyim, tabii ki kaç savaş gördük? 63, özellikle 74 savaşından sonra. Siz 2013'ten sonra kadınlarımız arasındaki ne gibi bir sorunlar izlediniz veyahut da gözlemlediniz, evet. İzlem Hanım?
2: Evet, şimdi kadının yükü çok ağır. Bizim ülkemizde ben sosyal demokrat bir yapıya sahibim ve bizim devletinde sosyal devlet olması gerektiğini savunanlardanım. Somut örnekler vermek istiyorum. Şimdi biz de yaşlanacağız inşallah. Yaşlandığımız zaman bizim gözümüz arkada kalmaması lazım. Yani hiç kimse ben yaşlandığım zaman benim halim ne olacak diye bir soru sormamalıdır. Burada devletin gücü oldukça önemlidir. Devletin sorumluluğu ve görevidir de aynı zamanda. Huzur evlerinin sağlıklı bir şekilde hizmet verme zorunluluğu vardır. Biz yaşlandığımızda eğer o noktaya gelinirse bizim gideceğimiz huzur evimiz vardır ama otel tadında. Yani kimse kendini itilmiş, değersiz hissetmeyecek şekilde otel tadında huzur evlerinin olması gerekir. Sosyalleşebileceği, hayata sağlıkla, motivasyonla halen daha tutunabileceği bir mimari yapıda ve motivasyon ruhunda olması gereken huzur evleri olması gerekir. Bunun mücadelesini halen veriyorum. Çünkü bizim ülkemizde maalesef bu dediğim da bir huzur evi yoktur. Evet vardır ama bunu çok daha kaliteli, çok daha insanların kendini değerli hissedeceği bir atmosferde olması gerektiğini savunanlardanım. Ya da bazı ailelerin engelli bireyleri olabiliyor. O engelli bireylerin de emanet edilebileceği merkezlerin olması gerektiğini savunanlardanım. Çünkü eğer bir ailede engelli bir çocuk varsa anne evin kadını evde bağlı kalıyor. Ama bizim engelli çocuğu emanet edebileceğimiz bir merkezimiz olursa o anne de o çocuğu o merkeze emanet eder. Kendi sosyal yaşamına da devam edebilir. Komşuya dahi gidemeyecek durumda olan kadınlarımız vardır. Çünkü ben bu çocuğu nasıl evde yalnız başına bırakayım? Başına bir şey gelebilir endişesiyle kadın evde deyim yerindeyse hapis kalmak zorunda kalıyor. Bunlarla da mücadele ediyorum. Ya da kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, istismarlar da yaşanıyor. Dünyanın her yerinde maalesef ki yaşanıyor. Evet. Bizim ülkemizde de yaşanıyor. Kadın kendini güvende hissetmek zorunda. Eğer evinde şiddete maruz kalıyorsa, işte orada devletin gücü yine ortaya çıkmalı. O kadının sığınabileceği, barınabileceği bir merkez olmalıdır.
0: Peki bizde Kuzey Kıbrıs'ta çok özür dilerim kesiyorum. Barınaklarımız var mı? Kadınların, şiddete uğrayan kadınların veya çocukların barınabilecekleri barınaklarımız var mı?
2: Çocuklarımızın var ama kadınlarımızın maalesef ki istenilen düzeyde değildir. Çok böyle çok birkaç odalı bir bina var. O da yok sayılabilir. Yani yoktur da diyebiliriz. Bu çok büyük bir eksikliktir. Çok büyük eksiklik. Erkekler bu tarz hizmetleri akıllarına getiremiyor. Çünkü kadını en iyi anlayan kadındır. Bunlar bizim ülkemizin çok büyük ihtiyaçları ve eksikleridir.
0: Peki kanun Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kanunlar kadına karşı eğer bir erkek ona şiddet uyguluyorsa erkek bunun cezasını alıyor mu?
2: Tabii hukuk sistemi bizde iyi çalışıyor. Kadın herhangi bir şiddete veya mağduriyete maruz kalırsa telefon yerinde polise ulaşabiliyor. Polis ona gerekli korumayı sağlıyor. Ama burada önemli olan bunların önceden öngörülüp hiç yaşanmamasını sağlamaktır ama sıkıntı değil. Dediğim gibi tüm dünyanın ülkelerinde yaşanabiliyor. Ama kadınımız burada polise müracaat ettiğinde evet korunabiliyor.
0: Evet korunabiliyor tabii ki hiç olmazsa bunun cezası alınabiliyor. Tabii ki veyahut da durdurma AVO dediğimiz Avustralya'da veyahut da yabancı ülkelerde bir restraining order dediğimiz eğer bir kadına bir erkek tacizde bulunuyorsa o erkeği uzaklaştırma kararı var mı? Var mıdır? Tabii. Var değil
2: var.
0: Mi? Var değil mi? O kanunen hem...
2: Var mahkeme kararıyla vardır o tabii ki. Kanundur bu ve vardır evet.
0: Evet, güzel. Evet, tabii ki. Tabii ki çok yönlerde, tabii ki çok yönlüsünüz. Bu da tabii ki mesleğinizin gereği İzlem Hanım. Mesleğinizin gereği tabii ki toplumla iç içe oldunuz. Kadınların özellikle sorunlarıyla haşır neşir oldunuz. Peki millet evet. Milletvekili olmak bir kadın olarak, bir Kıbrıslı Türk kadını olarak. Çünkü biz Kıbrıslı Türk kadınları evet. Çok kuvvetliyiz. Hem ada evet. Hem yetiştiğimiz ortam savaşçıyız. Savaşçı olmanın dışında da yani eğitime çok önem veren kişileriz. Tabii ki bu da bizim barajımızı daha yükseltiyor. Peki bir milletvekili olabilmek, ilk kadın milletvekili siz miydiniz?
2: Hayır, benden önce seçilen kadın milletvekillerimiz de vardır tabii ki. Sayımız çok azdı. 2013 yılında meclise girdiğimiz zaman bizim meclisimiz 50 milletvekilinden oluşuyor. Ve 2013 yılında ilk defa milletvekili seçildiğimde sadece 3 kadın milletvekiliydik. Ondan sonra sayımız yükseldi. 4 kadın milletvekiliydik. 4 kadın milletvekiliydik, pardon. Ondan sonra yasal düzenlemeler de yaptık. Cinsiyet kotası getirildi. Siyasi ve partiler yasasına cinsiyet kotası getirildi. Yani ne demektir bu? Örneğin Girne'den 11 aday olacak. Her partinin göstereceği 11 adayı olacak. Bunun en az %30'u kadın veya erkek olacak. O yüzden halk arasında her ne kadar kadın kotası da denilse aslında bunun doğru ismi cinsiyet kotasıdır. Yani 11 adayın en az 3'ü kadın, işte 7'si erkek veya en az 3'ü erkek, 7'si 8'i kadın olacak şekilde. Tabii müracaatlara göre o değerlendirilir. Aday olmak isteyenlerin müracaatına göre değerlendirilir. Böyle bir yasal düzenleme ile de tabii iyileştirilmiş oluyor. Şu anda sayımız daha da çoğalmıştır. Ama kadınların mecliste en az yarısı yer alırsa çok daha kararlı, çok daha isabetli, çok daha sürdürülebilir hizmetlerin de hayata geçeceğine ben gönülden inanıyorum. Kadının bakış açısı erkeğe göre çok daha farklı. Bunu yaşayarak görüyorum ben.
0: Tabii ki elbette, çünkü kadınların beyniyle erkeklerin beyni arasındaki fark, yani birbirimizi aslında tamamlıyoruz. Hiçbir şekilde mukayese olamaz. Evet, tabii ki erkekler belirli bir açıdan bakıyor. Kadınlar daha değişik bir platformdan bakıyorlar. Onun için kadınların tabii ki eşit bir şekilde reprezente edilmesi çok önemli. Tabii ki şeyimi maruz görün. Tabii ki bu Kıbrıs'taki kadın milletvekillerimiz var. Peki Türkiye'de var mı kadın milletvekillerimiz? Yoksa biz
2: Türkiye'de de var. Yani dünyanın her yerinde var.
0: Her yerinde var. Olduğu gibi tabii ki her yerinde vardır. Ki artık da çoğalması da gereken bir şey, değil mi? Elbette. Tabii ki.
2: Evet.
0: Peki milletvekili adaylığımızı koyacaksınız. Milletvekili süreci ne kadardır? 4 yıl mı?
2: 5 yıl. 5 yıllık bir süreç.
0: Evet. 5 yıl bir süreç.
2: Tabii öncesinden erken seçim de olabiliyor.
0: Tabii ki.
2: Normal yasal süreç 5 yıldır, evet.
0: 5 yıldır. Peki o 5 yılda değiştirmek istedikleriniz, projelerinizden biraz bahseder misiniz?
2: İşte az önce bahsettiğim huzur evi, kadın sığınma evi ve engelli çocukların barınabileceği merkezlerin hayata geçmesi benim öncelikli hedeflerim arasındadır. Sağlık Bakanlığı görevini yürütürken çocuk hastanesini hayata geçirdim ve bunun bir büyük gururunu yaşıyorum, size açık yüreklilikle söyleyeyim. Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimizdir. Ve genel hastaneye hem çocuk hem yetişkin müracaat ettiğinde orada ciddi bir izdiham, yoğunluk yaşanıyordu. Ve dedik ki biz görev süremizde bizim en kıymetlilerimiz çocuklarımız olduğuna göre onlara ayrı bir özel hastane yapalım. Ve onlara daha kaliteli hizmet sunabilmek adına bir hastane hizmete koyalım. Şu anda Lefkoşa'da sadece çocuklara hizmet veren çocuk acil servisimiz vardır. Yoğun bakımıyla birlikte, yatılı servisleriyle birlikte.
0: Çok güzel. Büyük bir başarı. Tebrik ediyorum. Tabii ki.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu Lefkoşa'da mı? Girne'de mi?
2: Evet, Lefkoşa'da.
0: Lefkoşa'da. Evet, çok güzel. Çok güzel. Kaç yataklı hastanemiz?
2: 100 yataklı. Hastane 100 yataklı. Evet, aynı zamanda kadın doğum servisi de birliktedir. Çünkü anneler doğum yaptığı zaman yeni doğan bebeğe hemen çocuk doktorları muayenesini gerçekleştiriyor. O nedenle kadın doğumla çocuk servisini birlikte hizmet için halka sundu. Anne ile bebeği ayırmak mümkün değil.
0: Elbette, tabii ki. Peki bu çocuk doktorlarımız, pediatristlerimiz orada görev almaktadır. Tabii ki başka ne gibi tedaviler uygulanıyor çocuk hastanesinde? Mesela çocuk kanser tedavisi, tabii ki çünkü çocuk kanserleri de oluyor. Tabii ki değişik tabii ki.
2: Çok güçlü bir çocuk hekimi kadromuz vardır. Allah korusun tabii hiç çocuklarımız o tür amansız hastalıklara yakalanmasınlar. Fakat maalesef bazen oluyor. Onların da tedavisini yapabilecek hekimlerimiz, yapan hekimlerimiz elbette ki vardır.
0: Elbette ki vardı. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben belki şeyimin dışına çıkıyorum, rotamın dışına. Fakat Kıbrıs'ta daha çok talasemiya veyahut da Kuzey Akdeniz şeyi. Şimdi evet anemisi vardı. Şu anda görülen hastalıklar mı? Çok yaygın mı yoksa önü alınıyor mu?
2: Tabii kanunla önü alınmıştır onun da tabii ki. Evlenen çiftlere talasemiya testi yapılıyor. Eğer her iki tarafta da taşıyıcılık yoksa zaten sorun yok. Ama taraflardan yani eşlerden birinde taşıyıcılık varsa ve diğerinde yoktur yine sıkıntı değil ve evlenebiliyorlar. Ama nikah masasına oturmadan mutlaka bu testlerin yapılması kanunen zaruridir. Yani hasta çocuklar dünyaya gelmesin diye bu kanun hayata geçirilmiştir.
0: Evet. Eğer illaki evleneceğim diye yani istiyorlarsa yani o zaman kanun dışında evlenebilirler herhalde değil mi?
2: O zaman da şöyle bir garanti olur. Eğer bebek dünyaya gelecekse tamamen doktor kontrolü altında olur. Sağlıksız bir bebekse de o hamileliği doktorun önerisiyle sonlandırıyorlar.
0: Anlıyorum.
2: Sonlandırabilirler.
0: Evet. Ama o kendi kararlarıdır diyorsunuz.
2: Tabii ailenin artık verebileceği bir karar. Doktor orada fikirlerini söyler, kararı anne baba verir.
0: Tabii ki. Evet, yani hiç olmazsa seçim hakları oluyordur elbette. Öyle olması gerekiyor. Evet.
2: Tabii ama hiç kimse hasta çocuk dünyaya getirmeyi tercih etmez. Yani ömür boyu gözünün önünde hasta çocuğu görmek tabii oldukça yorucu.
0: Oldukça yorucu tabii ki. Bu da tabii ki Kıbrıs Türk'ünün şeylerinden birisi, tabii ki tarihçelerinden birisi tabii ki. Bu konuyla tabii ki yurt dışında da vatandaşlarımız, tabii ki talasemiyeli olan vatandaşlarımız var. Hani buradan bazen tabii ki oraya da yardım gönderiyoruz. Evet. İzlem Hanım, başka söylemek istediğiniz başka ilgi alanlarınız nedir? Çok yönlü bir kişisiniz. Bu kadar genç bir yaşta çok şeyler başarmışsınız. Evet.
2: Teşekkür ederim. Ben tüm kadınların ekonomik özgürlüğü olmasını savunan bir kişiyim. Ekonomik özgürlüğün olması tam da adı üstünde özgür olmayı sağlar. Hiç kimseye muhtaç olmazsınız, hiç kimseye avuç açan noktada değilsiniz. Üretkensiniz ve kendinizi çok daha iyi, motive olmuş ve değerli hissedersiniz. Ben her ne kadar kadın ve çocuk için bu kadar hizmeti kurumsal olarak hayata geçirmeyi çabalayan biriysem de aynı ölçüde kadınların mutlaka bir iş sahibi olmaları gerektiğini de savunanlardanım. Her kadının mutlaka ekonomik özgürlüğü olmalı. Hangi işi yaparlarsa mutluysalar onu yapsınlar. Evde yemek pasta üreterek mi para kazanıyorlar onu yapsınlar. Bir ofiste mi çalışacaklar onu yapsınlar. Her ne yaparlarsa yapsınlar. Yeter ki kendi ekmeklerini kazansınlar, avuç açan duruma düşmesin hiçbir kadın.
0: Evet, tabii ki güzel bir mesaj. Elbette tabii ki kendi bağımsızlığı, kendi ayağı üzerinde duran bir kadının özgüveni de tabii ki daha yüksek olur. Kendi kararlarını kendi alabilme seviyesine gelir. Evet. Evet ve bir de çocuklarına örnek olma açısından. Çünkü çocuklar kendi, özellikle kız çocukları kendi annelerini emüle ederler. Kendi annelerini örnek tutarlar tabii ki.
2: Tabii. Evet.
0: Kuvvetli anne, kuvvetli bir kadın tabii ki kuvvetli çocuklar yetiştirebiliyorlar.
2: Evet.
0: Peki kuvvetli bir anne veyahut da özgüveni olan bir anne yetiştirdiği kız çocukları otomatikman tabii ki anneye yönelir. Fakat erkek çocukları tabii. üzerindeki sizin düşüncenize göre, gözlemlerinize göre ve Türk halkının psikolojisine göre peki kuvvetli bir annenin özgür bir ekonomide özgürlüğünü kazanmış bir kadının erkek çocuk üzerindeki etkisi nedir sizce?
2: O da çok önemli bir konu. Bizde işte erkekler hiçbir şeye karışmaz, kadın yapar. Evin işini de, yemeği de, temizlik, tertip, ütüsü her şey kadının sırtındadır şeklinde yetiştirilen bir duruş vardır. Ama bu doğru değildir. Hayat paylaşınca güzel. Evdeki kadın tabii ki yemeğini yapacak, tabii ki evine sahip çıkacak ama kadın da çalışıyorsa, erkek de çalışıyorsa eve gelindiği zaman da o işler paylaşılmalı. Kadın yemeği pişirirken erkek de salatayı yapabilir. Kadın çamaşırları ütülerken erkek de çamaşırı serebilir. Bu hiçbir şekilde gocunulacak bir şey değildir. Tam aksine çok daha huzurlu ve mutlu bir yuvanın hazırlanması, sağlanması demektir. Bunu da ben erkek çocuğu sahibi olan annelerimize özellikle söylüyorum, arkadaşlara söylüyorum. Yani yemeğini yedikten sonra tabağını kaldırabilir. Yani ben erkeğim hiçbir şeyi yapmam şeklindeki bir duruş çok eskilerde kalan bir duruştur. O nedenle hayatın yükünü hem dışarıda hem evin içinde paylaşmak çok daha huzurlu bir ortamı getirir diye ben hep söylüyorum arkadaşlarıma.
0: Tabii ki elbette. Tabii ki öyle de olması gerekiyor. Peki biraz programımızın başında meyhane kültürü gibi bir şeyden bahsettiniz. Fakat o eski evet. eski nesil gibi şu andaki yeni nesil genç erkek evlatlarımız tabii ki evet. eşlerine, kız arkadaşlarına mutlaka yardım ediyorlardı. Yoksa eski neslin yani bir Kıbrıs erkeğinin bir kendine tür bir psikolojisi var veyahut da bir yöntemi var. O devam mı ediyor? Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil.
0: Tabii ki.
2: Evet.
0: Mutlaka. Bütün dünyaya açıldık artık. Her şey değiştiği tabii. gibi. Paralel olarak o da değişiyordur. Evet.
2: Evet. Evet.
0: evet. Evet. Peki başka buradaki izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı İslam Hanım? Vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
2: Yani tüm yapmış olduğum açıklamalarım aslında tamamen mesaj doludur. Onlar da Kıbrıs Türk'ü olsun veya olmasın bizi dinleyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımı bir kez daha gönderiyorum. Kıbrıs'ta onları ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımı da paylaşmak istiyorum. İnşallah bir gün benim de yolum Sidney'e düşerse ben de sizleri ziyaret etmekten büyük mutluluk duyarım.
0: Tabii ki elbette bekliyoruz. Buradan da 5 tane dinleyicimiz sizlere mesaj göndermişler. Milletvekili seçimlerinizde başarılarınızı diliyorlar. Evet. Sizlere buradan sevgi ve selamlarını gönderiyorlar. Evet biz de sizlere başarılar diliyoruz ve bugünkü konuşmamızdan büyük bir zevk aldık. Evet okyanuslar ötesinden sevgi ve selamlarımızla ve başarılarınızın bu şekilde devam etmesi dileğiyle İyi günler diliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz.
2: İyi günler diliyorum.
0: İyi günler diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.
0: Siz de efendim.
2: Hoşça
0: evet.
2: kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Sağ olun.
0: Bye bye.
2: Bye bye.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki Neşe Sözen'le sizinle bugün programı devam etmektedir. Bu akşam İzlem Hanım'la canlı yayında konuştuk. Kendisi Kuzey Kıbrıs'ta milletvekili seçimlerine girecek ve Kıbrıs'ta yaptığı başarılarından tabii ki oradaki kendi projelerinden bizlere bahsetti. Tabii ki Kıbrıs'ta bir bakım evinin olması, yaşlar evinin olması, engellilere bir evinin olması ve o engelli çocuklara bakan annelerin de biraz tabii ki çocuklarını götürebilecekleri yerlerin olması bunlar çok önemli konular ve İzlem Hanım bize bunları kendi ağzıyla anlattı. Çok çok teşekkür ederiz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Evet şu anda isterseniz bir şarkı arası verelim ve Ahmet Kaya geliyor mikrofona.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer.

dağları duymak için ırmaklarda dolandım dağları duymak için bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun bir kuş çırpınan kalbi dudağımda bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun bahar gelmiş balam benim bahar gelmiş dayanmış dalda yaprak bebeci suda köpük uyanmış kuzulara özenmiş kızım benim körpe sesler dinlenmiş ay ışığında yanmış yavrucuğum onun için beyazmış.

Sevgili dinleyicilerimiz, evet her zaman Ahmet Kaya tabii ki çok içten kendi duygularını yorumlayan, çok içten derin yorumlayan bir sanatçımızdı. Kendisine her zaman saygı ve sevgiyle anıyoruz. Şu anda tabii ki şimdi müzik Turap Şahin'den Ya Ben Anlatamadım geliyor.

Evet, çok hareketli bir şarkıydı. Ben anlatamadım. Evet, bir Karadeniz şarkısı. Şu anda Kıbrıs Türklerinin ve bir Kıbrısların çok sevdiği bir şarkı. Edip Akbayram. Hasretinle yandı gönlüm.

Yine bir programın sonuna geldik. Sizlere çok güzel bir hafta diliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, güzellikle kalın. Fakat en önemlisi içinizde olan o küçük çocuğun sesini duymayı unutmayın sakın. Çünkü içgüdünüzü kalbinizle beyniniz arasındaki o bağlantıyı çok önemli. İçinizdeki sesi unutmayın. Her gün en azından 10 dakika kendinize ayırın, gözünüzü kapatın ve hayal kurun. Çünkü hayal kurmak çok sağlıklı bir şeydir. İstediğimiz şeylere ulaşabilmek için beynimizle kalbimiz arasındaki o enerji kanalını açmamız çok önemli. Çok güzel bir hafta diliyorum. Gelecek hafta çarşamba 6-7 arası görüşmek üzere diyorum. Esenlikle kalın.

Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli. İnce bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara. Senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği. Nasıl diyeyim sana? Bir o kadar. O kadar işte. O kadar.

düşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor.

gözlerin uyuma bugün Bütün gölgeler akşam oluyor Üşüyor yaprak, dallar üşüyor İçinde kış gibi bir mevsim